sita biritanu tam. Sita chindabu biri. Sita eyimu hash. VIP. VVIP. Sita biri tanu tan. Sita chenda mu biri. Sita eyimu hash. VIP. VVIP.